Birinci kitap var. Kazaklar Avrupa'nın. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var. Var.

0: Liderle atletler. Yes, azap dedim.
1: Cazat pek ki başında ederken bir kez o pek de korkma.
0: Anlaşıldı. Sakın beni koyu koşma o.
1: Büyük çok sınır.
0: Büyük bir yaz. Bir de.
1: Boşuna. Çiğdere işliyor.